kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir?

0: sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Üzülmezsin ki, çünkü seven bendim. Çünkü seni çok seven bendim. Ben senin ismini hiçbir zaman unutmadım. Tabii ki üzülmezsin.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne 1 öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kiralı

ise size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793

Ateş Kebabı. Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

deniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazırpen'de. Unutmayın, binalar enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazırpen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazırpen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

0: kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj.

0: de garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ali, Ali.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar herkese. 88.5 frekanslarından sevgiler, selamlar. Avantaj Market sponsorluğunda bu sabahta sevdiklerimize günaydın diyeceğiz günün ilk saatinde. Ben Nijeni Şükran, saatleriniz 16'yı gösterene kadar sizlerleyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere eşlik edenlere de hayırlı sabahlar. Avantaj Market. Çalışan tüm esnaflarımıza hayırlı, bol, bereketli kazançlar. Köylerimize sevgiler, selamlar olsun. 0366 alan kodumuz 313 14 42 no telefonumuz, istek hattımızdır, hatırlatmış olalım.

Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Market ve onlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve

Avantaj süpermarket mağazalarımızda 5 litre Ege bağları üzüm sirkesi 379.90 yerine 249.90, 5 litre mor fıçı üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90, 5 litre Persan üzüm sirkesi 199.90 yerine 149.90, 5 litre Yakamoz üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90, 5 litre Tariş üzüm sirkesi 249.90 yerine 199.90, 5 litre Mustafa Aslan üzüm sirkesi 189.90 yerine 99.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda 2 şubemiz

5 litre Gülpınar su 34.90 yerine 29.90 lira. Yine 5 litre kayın su 39.90 yerine 36.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda. 15'li kozlu yumurta 104.90 yerine 89.90. 30'lu kozlu beyaz yumurta 154.90 yerine 144.90. 30'lu kozlu sarı yumurta 199.90 yerine 174.90 lira. 450 gram Aytay sucuk ise 449.90 yerine 399.90 lira. 2

Avantaj Market reyonlarına girdiğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajları ile yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Sebzeden meyveye, kasaptan şarküteriye, züccaciyeden oyuncak reyonuna, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar binlerce ürünün en iyisini en uygun fiyatla bulabileceğiniz Tosya'nın tek adresi.

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Evet, Avantaj Süpermarket sponsorluğumuzun sabahki yayınımızı sonlandırıyoruz. Öğleden sonra isteklerin ilk saatinde de buradayız. Son şarkıyı herkes armağan edelim. Hemen ardından Esen Solar Enerji sponsorluğuyla sabahımız devam ediyor olacak.

Efendim Esen Solar Enerji sponsorluğundan herkese merhabalar. Birbirinden güzel şarkılarla bir saat boyunca buralardayız. Keyifli dakikalar Esen Solar Enerji ailesine de. Hayırlı işler, işlerinde kolaylıklar, bol bereketli kazançlar. Bir açılış şarkısı ardından içeriğimizde buradayız. Saz mı? Caz mı? Çağla bizlerle.

0: Efendim, Türkiye'de bir ilk, sıcak suya akmayan çeşme kalmasın. Kaç kez çatıya çıktınız? Kaç kez camı kırılan güneş enerji sistemini tamir ettirdiniz? Kaç kez antifriz değiştirdiniz? Kaç kez su kaçağı ile uğraştınız? Artık bunların hepsi geçmişte kaldı. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi de sıcak su teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su Isıtma Sistemi. Sadece 2 adet güneş paneliyle evinizin 30 yıl boyunca sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. Ne antifriz, ne cam kırılması, ne su kaçağı, ne de yüksek bakım maliyetleri. Yeni nesil Esen Su Isıtma Sistemi ile hepsine son veriyoruz. Arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418 23 37.
1: Ürün tamam, sistem tamam, çözüm tek yerde.
0: Paşa gönlün bilir gayrı, ne ararım ne sorarım.
2: Cihan Efendi

nesil esen su ısıtma sistemiyle çatınız yalnızca güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürür. Evinizin içindeki akıllı sistem ise suyunuzu güvenle ısıtır. Üstelik hibrit çalışma özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriği desteğiyle 65 ila 80 dereceye kadar sıcak su konforu sunar. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, otellerde, villalarda, tüm dinlenme tesislerinde ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriği desteğiyle 65 ila 80 dereceye kadar sıcak su konforu sunar. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, otellerde,

0: adı.
1: Esen Solar Enerji olarak sadece ürün satmıyoruz, konfor, güven ve sürdürülebilir bir gelecek sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde enerjinin güvenilir adı Esen Solar Enerji. Güneşten aldığımız gücü hayatınıza konfor olarak taşıyoruz ve hedefimiz çok net. Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmasın. Biz güneş paneli satmıyoruz, biz insanların çatıdaki dertlerini bitiriyoruz. Esen Solar Enerji arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418 20.

Efendim, Türkiye'de bir ilk, sıcak suyu akmayan çeşme kalmasın. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi de sıcak su teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. Sadece 2 adet güneş paneliyle evinizin 30 yıl boyunca sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. Ne antifriz, ne cam kırılması, ne su kaçağı, ne de yüksek bakım maliyetleri. Yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi ile hepsi

yeni nesil esansuz ısıtma sistemi ile sadece çatınız güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürür. Evinizin içindeki akıllı sistem ise suyunuzu güvenle ısıtır. Üstelik hibrit çalışma özelliği sayesinde ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriği desteğiyle 65 ila 80 dereceye kadar sıcak su konforu sunar. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, otellerde, villalarda, tüm dinlenme tesislerinde. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulu, 12 yıl güneş paneli ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisi ile tamamen yerli ve milli teknoloji. Esen Solar enerji güvencesi ile Esen Su ısıtma sistemi hayatınızı kolaylaştırır.

0: Esans olarak enerji olarak sadece ürün satmıyoruz. Konfor, güven ve sürdürülebilir bir gelecek sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde enerjinin güvenilir adı Esans Solar Enerji. Güneşten aldığımız gücü hayatınıza konfor olarak taşıyoruz. Ve hedefimiz çok net. Türkiye'de sıcak suya akmayan tek bir çeşme bile kalmasın. Biz güneş paneli satmıyoruz. Biz insanların çatıdaki dertlerini bitiriyoruz. Esans Solar Enerji, arayın, görüşelim. İrtibat numaramız 0533 418 23 37. Esans Solar Enerji sponsorluğumuzun sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde buralardayız inşallah.
1: İş ürün seçeneği ulaşır her bölgeye. Türkiye'nin büyük kısmı.
0: Son şarkıyı herkese armağan edelim. Ajda Pekkan. Kimler geldi? Kimler geçti? En güzeli senin kadar sevilmedi.

Montaj süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

0: geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım mesleki eğitimdir.
1: Mehmet Ağa, lan Mehmet Ağa, kime diyorum, çatılarda ne gezip duruyorsun yine, düşeceksin aşam aşam, ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım vallahi. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne borlava ya lan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene

TÜİK, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji, şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliği.

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256

0: Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Maaş Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650, 0533 513 90.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makineleri. Ahmet Bilgin. Geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kira

ise size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 32.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu. Salonu Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabii üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazırpen'de. Unutmayın, binalar enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazırpen'in ayrıcalıkları

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

münasebetiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve güzel ahlak temalı bir takım konuşmalar, konferanslar, seminerler düzenlendi. Biz de bazılarımıza bu konuyu işlemeye gayret eyledik. İnşallah bugün de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını hayatına tatbik eden sahabe-i yüzün hazaratının ve onun şanlı ve şerefli ecdadımız Osmanlı'nın bize bu minvalde Efendimizin ahlakını hayatlarına nasıl geçirmişler? İnşallah birkaç örnekle bunları sunmaya gayret eyleyeceğiz. Başta okumuş olduğum Kalem Suresinin 4. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ buyuruyor ki şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Muhammed Aleyhisselam'a hitaben. Bu noktada bakıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı dillere destan olmuş. Saymakla bitiremeyiz. İnşallah birer katre sunmaya çalışacağız. İbadetlerin temel maksadı aziz kardeşlerim, kalp ve amel temizliğini yakalayabilmektir. İslam dininde amellerin ve ibadetlerin değeri şekli görünümden ziyade kalpteki ihlasa ve davranışlardaki samimiyete bağlıdır. Cenab-ı Hak kullarını dış görünüşleri veya maddi varlıklarıyla değil, kalplerinin temizliği ve sergiledikleri hayırlı amellere göre değerlendirir. Bu noktada Şuara suresinin 88 ile 89. ayet-i kerimelerinde Mevlamız يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَعْلُوا وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ buyuruyor. O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar. Ancak Allah'a kalbi selim ve temiz bir kalp ile gelenler o gün fayda bulur buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde başta okumuş olduğum hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَنْوَالِكُمْ Cenab-ı Hak sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالِكُمْ Sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu teala Efendimiz şöyle anlatıyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالِكُمْ Sizin kalplerinize ve amellerine bakar buyuruyor. Enes Malik radıyallahu teala anemiz böyle anlatıyor. Bir gün biz Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduk

Bu defa baktık, yine aynı adam önceki günkü haliyle yine çıka geldi. Ertesi gün, yani üçüncü gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine aynı sözü irat buyurdular. Ve şimdi yanınıza cennet ehlinden bir adam gelecek buyurdular. Yine aynı sahabinin yüzüne hazaratı çıkıp geliverdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam meclisten ayrılınca Abdullah bin Amr bin el-As Hazretleri o adamın peşinden gitti ve ona dedi ki, ben babamla tartıştım. Bunun üzerine üç gün onun evine girmemeye yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu üç gün boyunca senin yanında misafir kalmak istiyorum diyor. O sahabe-i güzinde Efendimizin cennet ehli diye tarif buyurdu. Elbette kalabilirsin buyur diyor. Ve Abdullah bin Amr Hazretleri üç gece boyunca onun yanında kalıyor. Fakat onun geceleri uzun uzun böyle namaz kıldığını görmüyor. Sadece gece uyanıp yatağında döndüğünde Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor ve tekbir getiriyor. Sabah namazı için kalkıncaya dek bu şekilde amellerine devam ediyor. Abdullah bin Amr Hazretleri bu zata şöyle diyor. Ayrıca onun ağzından diyor hayırdan başka bir söz de çıktığını duymadı. Üç gün geçince Abdullah bin Amr Hazretleri merakını gizleyemiyor ve adamı karşısına alıp diyor ki, ey Abdullah, ey kardeşim, aslında benim babamla aramda herhangi bir tartışma ve dargınlık yok. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin hakkında üç defa şimdi yanınıza cennet ehlinden bir adam gelecek buyurduğunu işittim ve her defasında da sen geldin. Bunun üzerine senin yanında kalıp hangi ameli işlediğini görmek ve sana uymak, cenneti kazanmak için seni taklit etmek istedim. Fakat senin geceleri böyle çok fazla ibadet ettiğini de görmedim. Seni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu dereceye ulaştıran şey nedir diye sual ediyor Abdullah bin Amr radıyallahu anh. O güzide sahabi, senin gördüğünden başka yaptığın bir şey yok ey kardeşim buyuruyor. Abdullah bin Amr Hazretleri oradan ayrılmak üzere arkası dönüp giderken sahabe-i güzin hazaratı ona sesleniyor, tekrar çağırıyor ve diyor ki, evet, senin gördüğünden başka yapmış olduğun bir şey yok. Ancak ben Müslümanlardan hiçbirisine karşı kalbimde hile, kötülük, kötü niyet beslemem. Cenab-ı Hakk'ın bir kimseye verdiği nimetten dolayı onu asla haset etmem buyurur. Bunun üzerine Abdullah bin Amr Hazretleri, işte seni bu dereceye ulaştıran şey bu hasletindir. Bizim yapmaya güç yetiremediğimiz şey budur buyuruyor. Hakikaten baktığımız zaman mümin kardeşlerimizin elinde olanlara sevinmek, gıpta etmek hasreti varken maalesef pek çok zaman insanlar nefislerine uyarak, nefislerine tabi olarak ne yapıyorlar? Onlara haset ediyorlar. Bu da o kimsenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka hadis-i şerifinde beyan buyurduğu gibi, nasıl ki ateş, nar, odunu yer, tüketir, kül eder, haset de kişinin hasenatını, iyiliklerini, sevaplarını yer, yok eder, yakar, bitirir buyuruyor. Onun için hasetten sakınma, gayret göstermelidir. Şanlı ve şerefli ecdadımızdan bir örnek arz edecek olursak, malum halleriniz, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Hadimül Harameyn diye bilinen, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme fetholununca orada kendi adına hutbe irad ettirirken İmam Efendi diyor ki, Hakimül Harameyn, hemen müdahale ediyor ve diyor ki, biz buraların hakimi değiliz, hadimiyiz, hizmetçisiyiz diyor ve o günden bugüne şanlı ve şerefli ecdadımız Osmanlı adına hutbe okunurken Hadimül Harameyn diye ifade edilmiş. Bu mübarek Mısır'ı fethedip zaferle dönerken halkın kendisini böyle büyük törenlerle karşılayacağını öğreniveriyor. İstanbul'un kapılarına gelmişler. Ancak bu gösterilenlerin böyle kendi nefsine fayda vermeyeceğini, nefsini gurura sevk etmesinden, ihlasına zarar vermesinden endişe ettiği için paşalara emir veriyor ve İstanbul'a gece vakti gösterişsiz bir şekilde gireceğiz diyor. Paşalar, efendim insanlar o kadar hazırlık yapmış,

bizler de Mısır seferinden dönüyoruz. Koskoca Mısır fethettik geldik. Ordularımızdaki askerlerimiz de böyle halkla kucaklaşsalar, biz de şimdi girsek dediklerinde ise biz bu seferi böyle milletin bizi taltif etmesi, alkışlaması için yapmadık. Bu seferden muradımız Cenab-ı Hakk'ın rızasıydı buyurarak böyle gece vakti gösterişsiz bir şekilde İstanbul'a girmeyi tercih ediyor ve gerçek büyüklük zafer ve makamla övünmekte değil, tevazu ve ihlasta, ihlası korumakla muhafaza etmekte olduğunu bize böylece bu ameliyle göstermiş oluyor. Yani bunu A şahsının, B şahsının, C şahsının yapmış olması da elbette ki kıymetli ama koskoca Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin bu şekilde davranabilmesi elbette ki ondaki ihlas ve samimiyeti, tevazuyu bizlere gösteriyor aziz kardeşlerim. İkinci güzel ahlak olarak ele alacağımız şey doğruluk ve haya. Doğruluk ve haya, yani utanma duygusu, İslam ahlakının iki taşıyıcı sütunu desek yeri vardır. Doğruluk insanı iyiliğe, haya ise kötülükten alıkoymaya sevk eder. Nitekim Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ya eyhellezine amenu, ey iman etmekle şeref yap olmuş kullarım, ittekullah, Allah'tan sakının, Allah'a karşı gelmekten sakının, ondan ittika edin ve kunu me'as sadikin, ve sadık, yani doğru kimselerle, doğru sözlülerle beraber olun buyuruyor. İyilerle beraber olmanın emri bu ayet-i kerimede çok açık ve net ifade edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise inne sıdka yehdi ilel bir, sakın ha sakın doğruluktan ayrılmayın çünkü doğruluk iyiliğe götürür. Ve innel birra yehdi ilel cenneh, iyilik, doğru sözlülük de sizi cennete götürür buyuruyor. Yine ahlakla, haya ile alakalı olarak da inne li külli dinin hulukan, her dinin kendine özgü bir ahlakı var. Ve hulukul islami el haya, İslam ahlakının özü ise hayadır buyuruyor. Evet. İza lem testahi fesna'a maşite buyurmuş. Eğer utanmıyorsan dilediğini yapıver diye. İşte haya bu kadar ehemmiyetli bir güzel ahlak. Cenab-ı Hak cümlemize iyi olmayı, iyilerle beraber olmayı ve haya sahibi kimselerden olabilmeyi bizlere nasip buyursun. İslam tarihinde hatırlarsınız Tebük seferinde mazeretsiz olarak katılmayan Kâb bin Malik radıyallahu anh sefer dönüşünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Yalan söyleyerek kendisini kurtarma imkanı olduğu halde hiçbir bahane uydurmadan doğruyu söylüyor. Sefere katılmadığını, bir takım bahanelerle seferden geri kaldığını itiraf ediyor. Zor ve uzun bir imtihan geçmesine rağmen doğruluktan ayrılmıyor ve Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul ettiğini bildiren ayet-i kerimeleri indiriveriyor Tevbe suresinde. Doğruluk bazen zor bir imtihan gerektirse de aziz kardeşlerim sonunda insanı Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ve kurtuluşuna ulaştırıyor. Bir gün yine Hazreti Osman radıyallahu teala efendimiz sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin bulunduğu odaya giriyor. Bunun evvelinde Hazreti Ebubekir efendimiz geliyor. Hazreti Ayşe validemiz de efendimizin yanında. Efendimiz bulunduğu halden herhangi bir değişiklikte bulunmuyor. Sonra Hazreti Ömer efendimiz geliyor. Yine herhangi bir değişiklik yok. İçeriye Hazreti Osman Efendimiz'in geleceği haber verildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle doğruluyor, üstünü başını düzeltiyor ve iki dizini kırıp öyle oturuyor. Daha dikkatli bir şekilde ona davranıyor. Hazreti Ayşe Validemiz o meclis dağıldıktan sonra sual ediyor. Diyor ki, babam Hazreti Ebubekir geldi, halinizde bir değişiklik olmadı. Hazreti Ömer radıyallahu teala geldi, onda da herhangi bir değişiklik olmadı. Ama içeri Hazreti Osman girecek denildiğinde size, siz halinizi değiştirdiniz, üstünüzü başınızı böyle tekrar nizami bir halde düzelttiniz ve iki dizlerinizi kırarak oturdunuz. Bunun hikmeti nedir ya Resulallah dediklerinde, meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi buyuruyor. İşte sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman Efendimiz'e meleklerin kendisinden haya ettiğini buyuruyor. Haya ve edep müminin en güzel
güzel ahlaklarından bir tanesidir. İnsanı Allah katında yücelten çok önemli bir fazilettir aziz kardeşlerim. Ta ki hem Hazreti Osman Efendimiz için anlatılır, hem de silsile-i büyüklerinin böyle köşe taşlarından diyebileceğimiz İmam Rabbani Hazretleri için, daha başka kimseler için de ifade edilir. Böyle taharetlenmek için kullandıkları ıbrığın bir tanesi kırılıveriyor. Senelerce o ıbrığı kullanmış. Ibrık kırılınca mübarek ağlayıvermiş. Sual ediyorlar. Diyorlar ki efendim yani nedir bu, bir ıbrık kırılmış, ne olur yenisini getiririz. Diyor ki senelerce benim avret mahallime bu müşahede etti. Şimdi ikinci bir şahit daha edinmek zorunda kalacağım diyor. Şu hayaya bak. Şu edebe bak. İkinci Abdülhamid Han, cennet mekanı rahmetullahi aleyh, devlet işlerine ait önemli evrakları hiçbir zaman abdestsiz olarak imzalamamış. Büyük özen göstermiş bu hususta. Hatta kendisine sadrazamı öyle gelip de geceleyin kapısını çaldığında odasının mübarek başında bulunan tuğla kiremit ile teyemmüm alırmış, kapıyı öyle açarmış. Her seferinde öyle geç kaldığı için de o gelen paşadan helallik talep edermiş. Paşa, hakkınızı helal ediniz. Abdestsiz yere basmama gayret ediyorum. Kapıya da gereken sizin bu gece vaktinde mühim bir iş olmasa bizi rahatsız etmeyeceğinizi düşündüğüm için devletin işlerinde, devletin önemli evraklarına hiçbir zaman abdestsiz imza atmadım. Bunun için teyemmüm edip abdest aldım, sonra da geliverdim diyor. Ya şu azizliğe, şu edebe bakınız, mevki ve makam ne kadar büyük olursa olsun aziz kardeşlerim, insanı yücelten edep, haya ve manevi hassasiyetlerdir. Ama bunlar yoksa, insan kendisinin büyüklüğünü koltuğundan alıyorsa, esas itibariyle o kimse hiç de büyük değildir. Onun kıymeti de oturduğu koltuk kadardır. Güzel ahlak ve sevgiye baktığımızda, İslam'da iman sadece zihni bir tasdik değil, davranışlara yansıyan bir güzellik. İmanın kemali güzel ahlak ve Müslümanların birbirini sevmesiyle ölçülür. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Efendimiz'e hitaben وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقُنَ عَظِيمٌ buyuruyor. Sen şüphesiz yüce bir ahlak üzeresin ey Resul. Efendimiz de buyuruyor ki kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacak. Daha ağır bir şey olmayacak. Ve sizler لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ hatta تُؤْمِنُوا iman etmedikçe kat'i surette cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَابُوا ve birbirinizi de gerçek anlamda sevmedikçe hakiki anlamda iman etmiş olmazsınız buyurur. Hazreti Ali Efendimiz savaş sırasında böyle düşmanı yere sermiş, onu etkisiz hale getirmek üzereyken tam kellesini vuracak adam Hazreti Ali Efendimiz'in yüzüne tükürüveriyor. Ve bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz kılıcını indiriyor, ona dokunmuyor. Düşmanı bunun sebebini sual edince, ben seninle Allah rızası için cihad ediyor, savaşıyordum. Sen benim yüzüme tükürünce nefsim ve öfkem işin içine karıştı ve seni öldürecek olsam Allah için değil, nefsim için öldürmüş olacaktım. Ben nefsim için savaşmak istemem buyuruyor. Ve bu ahlakın neticesinde o zat ne yapıyor? İslam'la şerefleniyor. Müslüman yapılan işlerde ihlasını korur. Nefsin arzusuna göre hareket etmez. Vali mahalleriniz, Anadolu'muzun yetişmiş irfan sahibi, nice güzel şiirleri, ilahileri olan Yunus Emre Hazretleri var. Sıkıntılı ve parçalanmış günlerde Yunus Emre Hazretleri insanları birbirlerine karşı kin ve düşmanlıktan uzaklaştırıp sevgi ve kardeşliğe çağırmış. Ve gönüllere yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü anlayışını yerleştirerek insanları farklılıklarına rağmen sevmeyi, güzel ahlakla yaşamayı öğütlemiş ve onun dili ve gönül merkezli yaklaşımı bizim kıymetli Anadolu insanlarının birbirlerine kenetlenmesine ve toplumsal huzurun güçlenmesine katkı sağlamış aziz kardeşlerim. Yani birbirimizi sevmemiz Cenab-ı Hakk'a olan
hürmetimizden mütevellidir. Bu kimseyi yaratan, bu kulu yaratan kim? Cenab-ı Hak. Öyleyse bu kulun sahibi kim? Cenab-ı Hak. Peki ben bu kulu üzersem, ben bu kulu kırarsam, bu kulun hakkına girersem ne yapmış olurum? Cenab-ı Hakk'ı incitmiş olurum. Düsturuyla hareket ediyor. İşte ne kadar irfanca bir düşünce. Kardeşliği pekiştirmek ve hasetten uzak durmak noktasında Müslümanlar Efendimizin de beyan buyurduğu hususta bir binanın tuğraları gibi. Kıskançlık, kin, nefret ve birbirini sırt çevirmek elbette ki içtimai gövdeyi içten çürütür. Cenab-ı Hak bu hususta اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَاَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Müminler ancak ve ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok meşhur hadis-i şerifinde لَا تَبَاغَلُوا وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize karşı haset etmeyin. وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize de sırt çevirmeyin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Hatırlayın İslam tarihinde Seyyid Selahaddin Eyyubi Hazretleri var. Haçlılara karşı mücadele ederken İslam beylikleri arasında iç çekişmeler ve hasedi bitirmek için yıllarca sabırla diplomasi yürütmüş ve kardeşlik hukukunu tesis ettikten sonra ancak Kudüs'ü fethedebilmiş. Müslümanlar bir olmadan yumruklarını birleştirip bir noktaya hep beraber aynı anda vurmadan bir fetih muzafferiyet kazanamazlar. Yani içerideki karışıklık bitmeden zafer gelmez. Onun için Müslümanlar hep bir arada olmalı ve birbirlerinin kardeş olduğunu asla hatırlarından çıkarmamalıdır. Şeyh Edebali Hazretleri Osman Gazi'ye şu öğüdü devletin kuruluş harcı olmuş. Buyuruyor ki ey oğul ananı ve atanı say. Bu berekettir. Sevindiğin yeri iyi bil, üzüldüğün yeri de sakın unutma. Kimseye haset etme. Ve herkese gıpta ettiriyor. İşte böyle bir durum. Böyle olunca kurulan devlet 600 küsur yıl devam ediyor. Ama dünyevi çıkarlar menfaatler için olsaydı elbette ki devam etmezdi. İslam ahlakı pazarda, tarlada, iş yerinde, komşuluk ilişkilerinde, hasıl hayatın her alanında tecelli eder aziz kardeşlerim. Alın terine saygı dinin temel emridir. Cenab-ı Hak لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ İşlerinizden Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah'ın Resulü olan Muhammed Aleyhisselam'da güzel bir örneklik vardır buyurur. Üsve-i Hasene olarak yaratmış Cenab-ı Hak. Efendimiz de bu işçinin hakkını verme bağlamında اَعْتُ الْاَج۪يرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ İşçiye hak ettiği ücreti teri kurumadan ödeyin buyurur. Komşuluk ilişkisi bağlamında لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذ۪ي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ Yanındaki komşusu açken tok yatan, tok olarak uyuyan kimse hakiki manada mümin değildir. Bizden değildir diye de hadis-i şerifi var. Bakın aziz kardeşlerim ne kadar mühim, ne kadar önemli hasletler ama maalesef günümüzde bu hassasiyetleri teker teker elimizden aldılar, yitiriverdik. Hazreti Ömer Efendimiz devlet yönetiminde kul hakkı ve adalet bilincini bize nasıl hatırlatmıştı? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diye ifade etmişti. Hazreti Ebu Hureyre pişirdiği yemeğin suyunu böyle bol tutarmış ki komşunuza eziyet etmeyin. Yemeğinizin kokusu gidiyorsa ondan mutlaka o komşunuza ikram edin. Hadis-i şerifini bizzat uygularmış. Yine Osmanlı'da yardımlaşma, kul hakkını ve insan onurunu incitmeyecek şekilde tasarlanmış. Varlıklı kişiler cami avlularında sadaka taşlarına paralar bırakıyorlar ve ihtiyacı olan da sadece ihtiyacı kadarını alıyor. Görmüşsünüzdür. Böyle içerisinde ne kadar paranın olduğu bilinmez. Bırakan böyle eliyle taş oyuktur. İçine bırakır. Alacak kimse de orada ne kadar para varsa hepsini alıp gitmez. Elini atar, ihtiyacı kadar alır ve gider. Yine zimem defterleri var. Ne demek zimem defterleri geleneği? Zenginler bakkallardaki
borç defterlerini alır, gider der ki, kardeşim bir aylık ne kadar veresiye alışveriş yapılmışsa kimsenin isimlerine vesaire bakmaksızın defteri hesapla der. Esnaf kardeşimiz defteri hesaplar ve neticede o defteri ne kadar tuttuysa parasını verir, defteri alır, böyle ateşe atar, yakar. Bu da zimem defteri geleneğiydi. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri bir inşaatta anlaşmazlık sebebiyle Rum mimar tarafından mahkemeye veriliyor. Kadı Hızır Bey padişahı haksız bularak kısas kararı veriyor. Mağlup ellerini kesiyor. Sultan karara saygı duyuyor ve Rum mimar ise bu adalet karşısında Müslüman oluyor. Daha evvel geniş olarak izah ettiğim için kısaca ifade etmeye çalıştım. Mümin, aziz kardeşlerim, çevresindeki mazlumlara, yetimlere ve hastalara karşı kat'i surette duyarsız kalamaz. Şefkat, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının kalbidir. Cenab-ı Hak bu noktada فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْحَرْ öyleyse sakın ha yetimi ezme وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ isteyeni de sakın olarak azarlama buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ene ve kafilül yetim fil cenneti hakeza ben ve yetime kefil olan onun bakımını üstlenen kimse cennette şöyle iki işaret parmağıyla yan parmağı işaretleyerek beraber olacağız böyle şöyle yan yana olacağız diye işaret ediyor. Bayram sabahı ağlayan yetim bir çocuğu gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sual ettiğinde sen niye üzünlüsün, senin bu kadar sıkıntı yapma nedir, çocuklar böyle oynuyor, bir çocuk da kenarda ağlayıveriyor. Benim diyor annem yok, babam yok, kardeşim yok, bana bayramlık alan kimse yok. Efendimiz tutuyor ve diyor ki benim babam, Ayşe'nin annen, Hasan ile Hüseyin'in de kardeşlerin olmasına razı olur musun diye sual ediyor. Elinden tutuyor ve götürüyor ve onu güzel elbiselerle giydiriyor, ona güzel ikramlarda bulunuyor. Sonra çocuk arkadaşlarının yanına döndüğünde herkes ona gıpta ile bakıyor. Diyor ki ne kadar keşke biz de yetim olaydık da Muhammed Aleyhisselam bizim de babamız olaydı şeklinde çocuklar böyle yapıyorlar. Ebu Zübeyir Hazretleri var. Tabi'in neslinin önde gelen şahsiyetlerinden. İnşallah bunu da anlatarak sohbetimizi toparlayalım. Efendimizin ahlakını kendisine düstur edinmiş ve Medine'nin en uç noktasında kimsesiz ve ağır olan hastaların yardımına koşarmış. Yine bir gün bir ihtiyarın tek başına yardıma ihtiyaç duyduğunu öğreniyor. Mesafe uzak, hava sıcak, yol oldukça meşakkatli. Yanındakilerden biri diyor ki bu sıcakta o kadar uzağa gitmek seni yormaz mı diye sorduğunda Ebu Zübeyir Hazretleri gülümsüyor ve sahabi efendilerimizden sıkça işittiği o kutsi hadisi hatırlatıyor. Kıyamet günü diyeceğine bak, kutsi hadiste şöyle buyurmuş. Ey Ademoğlu, ben hasta oldum da sen beni ziyaret etmedin. Kul da Cenab-ı Hakk'a bu söz karşısında cevap veriyor. Diyor ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, her şeyi yaratan sensin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim? Cenab-ı Hak buyuruyor ki filan kulum hasta oldu, sen ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun? İşte Ebu Zübeyir Hazretleri, sahabe-i kiram hasta ziyaretini doğrudan Allah'a yakınlaşma ve onu ziyaret etme vesilesi sayardı. Rabbe giden yol onun kırık kalpli kullarından geçer diyerek hasta ihtiyarın yanına gitti. Yalnızlıktan ve hastalıktan mahzun düşmüş adamın halini hatırını sordu. Alnındaki teri sildi ve ihtiyaçları bizzat kendi eliyle karşılayıverdi. Evet. Tabi-i kiram, sahabe-i kiramı ne yapmış? Örnek almış. Sahabe-i güzün hazaratı işte zaten Efendimizin ahlakını düstur edinmişler. Ondan sonra gelen tebe-i tabi'in vesair günümüze kadar gelen şanlı ve şerefli ecdadımız ne yapmış? Hep onları örnek alarak hayatlarına Efendimizin güzel ahlakını düstur edinmeye, yerleştirmeye çalışmışlar. Bezmi Alem Valide Sultan Vakfiyesi, Gureba Hastanesi Osmanlı döneminde yetimlere, yoksullara, kimsesiz hastalara ücretsiz tedavi sağlayan hastaneler ve vakıflar kurmuş.
Bakın Osmanlı döneminde öyle vakıflar kurulmuş ki dağdaki aç hayvanlara karşı kadar onları düşünerek dağlara yemekler bırakan. Camilerimize bakıyoruz, tarihi camilerimizde kuşların su içmesi için böyle yüksek yerlere neler yapılmış. Kuşların barınması için onların yemeklerinin konulduğu yerler yapılmış. Daha nice sayamayacağımız, evlenen ama annesi babası olmayıp da çeyizini düzemeyecek kimseler için çeyiz düzme vakfı kurulmuş. İşte medeniyet nasıl oluyor? Efendimizin sünnetine, sünnet-i seniyesine, güzel ahlakına ittiba ederek oluyor aziz kardeşlerim. Modern çağda ise maddeciliğin, ben merkezciliğin, gösterişin artık çağımızda Efendimizin mütevazi, nazik ve hassas ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Neden? Çünkü maddecilik ve ben merkezcilik gösteriş tavan yaptı, zirve yaptı, arttı. Cenab-ı Hak ve tezevvedû fe inne hayra zâdi takva, kendinize azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka beni eriştirecek kimse yok. Kötü ahlakı da benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak kimse yok diye dua ediyor. Bizler de Efendimizin bu duasına ortak olmalıyız. Hendek Savaşı'nın en çetin ve kıtlık dolu günleri yaşanırken Müslümanlar günlerdir bir lokma yiyeceğe muhtaç halde hendek kazıyorlar. Efendimiz açlıktan o derece ki karnına taş bağlıyor mübarek. Düşünün, alemlere rahmet olarak gelmiş Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulu açlıktan karnına taş bağlıyor. Hazreti Cabir bin Abdillah Allah Resulü'nün bu halini görünce içerisindeki şefkate dayanamayıp sessizce evine koşuyor, hanımına diyor ki küçücük bir oğlağımız var. Bunu ben keseyim, sen de az bir şey unumuz vardı onunla ekmek yap diyor. Hemen hazırlığa başlıyorlar. Pişiriyor eti vesaire. Birkaç kişiye yetebilecek bir yemek hazırlanıyor. Hazreti Peygamber yanına yaklaşıyor Hazreti Cabir. Kısık bir sesle ey Allah'ın Resulü birazcık yemeğimiz var. Yanına birkaç kişi alarak bizim eve daha icabet ediver diyor. Alemlerin efendisi olan sevgili Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetini ve açlık çeken sahabilerini geride bırakıp sadece tek başına gidip de yemek yemek elbette ki kendisinin yapacağı bir iş olmadığından tek başına gitmeyi reddediyor ve Hendek'te çalışan yaklaşık 1000 kişilik ordunun tamamına seslenerek diyor ki kalkın, Cabir bize ziyafet hazırlamış buyuruyor. Hazreti Cabir bu endişeyle hemen eve koşuyor. Hanımına haber veriyor, diyor ki ya ben ona birkaç kişiyi al gel dedim ama o tuttu bütün herkesi davet etti. Ne yapacağız diye sual ediyor. Hanımı diyor ki sen ona birkaç kişiyle gel dedin mi? Dedim. Ha tamam. O zaman Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz teslimiyet gösterelim diyor. Efendimiz eve varıyor. Tencerenin hamurun üzerine kapatıyor. Bir bereket duası yapıyor. Sahabe-i Güzün Hazaratı'nı da onar kişilik gruplar halinde içeri alıyor. Ve Sahabe-i Güzün grup grup giriyorlar. Bu hadis-i şerifte ravi diyor ki tenceredeki diyor et eksilmedi, hamur bitmedi. Onlarca kişi doyduğu halde yemek ilk koyulduğu gibi duruyordu diyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi. Eğer biz de sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ahlakına ittiba edecek olursak iznillah hayatta muvaffak oluruz. Cenab-ı Hak onun güzel ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip buyursun. Aziz kardeşlerim, il müftülüğünden bize ulaşan bildiriye göre tüm cami, Kur'an-ı Kerim kursları ve müştemilat inşaatları için il müftülüğü bünyesinde, Kastamonu ilinde, tüm ilçelerinde yardım toplanıyor. İnşallah Cenab-ı Hak yapacağınız yardımları, hayra sanatınızı makbul eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlahi Teala'l-Fatiha ma salavat.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureme başına, çat soysuza kaşına.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kira

ile size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak Gayrimenkul'de güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 30.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, sosyal bilimler lisesine 1 öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim

0: Mehmet'a! Lan Mehmet'a! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet'a! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağda yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı in de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilkuşan Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

Dosya Hazırfen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Dosya Hazırfen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Dosya Hazırfen'in ayrıcalıkları

0: 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Efendim merhabalar, yeniden 14.06 saatlerimiz Avantaj Market sponsorluğunda sizlerin seçmiş olduğu şarkılarla beraberiz. Keyifli dakikalar herkese. 0366 alan kodumuz 313-1442 nol telefonumuz, istek hattımızdır. Hatırlatmış olalım, açılış şarkımızı da her gün olduğu gibi sizlere armağan ederek beraberliğimizi başlatalım. Bir klasik, en baba şarkılarından bir tanesi. Sigarasız sabah olmuyor.

0: arzuyu sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kafa. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş, bu şehrin insanı ile birlikte gelişmiş bir marka var. Avantaj Market. 16 yıldır her gün her an her alışverişte sizlerle birlikte büyüyen, gelişen, yenilenen bir marka. Marketten öte Tosya'nın ailesi. Avantaj Market sadece alışveriş yapılan bir yer değil, güler yüzün, güvenin, samimiyetin ve kalite anlayışının birleştiği gerçek bir hizmet merkezi. Tosya'nın en merkezi noktasında her yaştan, her kesimden insanın kendini evinde gibi hissettiği büyük bir market, Avantaj Market.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adamlarımız.

dediğinizde düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı karşınızda olur. Düzen, temizlik ve profesyonelliğin bir araya geldiği, ürün çeşitliliğiyle şaşırtan, fiyat avantajlarıyla yüz güldüren bir hizmet anlayışı.

Avantaj süpermarket mağazalarımızda 450 gram Aytay sucuk 449.90 yerine 399.90. Beşli kozlu yumurta 104.90 yerine 89.90, 30'lu kozlu yumurta 154.90 yerine 144.90, 30'lu kozlu sarı yumurta 199.90 yerine 174.90 lira. 5 litre Gürpınar su 34.90 yerine 29.90 lira. 5 litre kayın su 39.90 yerine 36.90 lira. Avantaj süpermarket mağazalarımızda indirimde değerli dostlar, kaçırmayın.

Hatay Süpermarket mağazalarımızda 5 litre Ege Bağları üzüm sirkesi 379.90 yerine 249.90, 5 litre mor fıçı üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90, 5 litre Persan üzüm sirkesi 199.90 yerine 149.90, 5 litre Yakamoz üzüm sirkesi 199.90 yerine 179.90, 5 litre Tariş üzüm sirkesi 249.90 yerine 199.90, 5 litre Mustafa Aslan üzüm sirkesi 189.90 yerine 99.90 lira. Avantaj Süpermarket mağazalarımızda, iki şubemizde de

Peki neden Avantaj Market? Çünkü Avantaj Market 16 yıldır sözünün arkasında duran, ürün kalitesinden asla taviz vermeyen, müşterisini hiç yarı yolda bırakmayan, hizmetiyle güven kazanan bir marka. Çünkü Avantaj Market'te alışveriş sadece almak demek değildir. Değer görmek, kıymet verilmek, güven duyulmak demektir. Her reyonunda emek, her personelinde güler yüz, her ürününde titizlik vardır. Avantaj Market 16 yıldır Tosya'nın güveni, Tosya'nın gururu. Abdullah Çevici ve yurt içi kargo çalışanların armağan son şarkınız. Yarın aynı saatlerde görüşünceye dek diyelim. Saçıma karlar yağdı bahar gününde.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

0: geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım mesleki eğitimdir.
1: Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
2: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var, anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
1: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
2: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
3: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
0: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de

villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

Geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar, kiralık eşyalı veya eşyasız daireler, kiralık iş yerleri, ihtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32.

1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye Bestelleniyor. Tosya Hazır Pen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazır Pen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Maaş Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adamlarımız.

0: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.
1: Reklam kazançtı. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 90.

dosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, ayakkabıcı çekirgeden dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Kebabımız, lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 490.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres: Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ale, ale, ale.
1: Reklam kazançtı. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli aday

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureyme başına, çat soysuza kaşına.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler

doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne 1 öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Mehmet'a! Lan Mehmet'a! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa. Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı. Uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji şu bizim uşakla oyala. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıttım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorum. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler, eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler, eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım.

bin lira. Salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin Salça Makinaları.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede

Hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tasya'da alışverişin adı Avantaj Market.
5: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adamlarımız.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adamlarımız.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum, çatılarda ne gezip duruyorsun yine, düşeceksin aşağı maşağı, ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla, son olduğu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı, o mu bir şey gitti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan, yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyala, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum, bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
2: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 4.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası, Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Basın

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza. Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513

Geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin haşa maşa. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camı mı kırıldı, bir yerde su kaçağı mı var anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa. Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı. Uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişecek. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk. Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi. 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: İndirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

風のすすすら

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34 Avantaj AVM içi Tosya'da.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adaylar öncelikli olup vasıflı vasıfsız çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz. Görüşmeler yüz

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650, 0533 513 9.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne bir öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır Tosya'da Eseroğlu Emlak var. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle müstakil evler, bağ ve bahçeler, iş yerleri ve fabrikalar. Kira

Market'te size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32

Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirim siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye 1 yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hizmetinizi kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pende bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Biz

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli

Ben sana aşığım aşk. Yandığım yandım, söndüğüm aşk. Şiddeti, nefreti, ihaneti, hasreti, öfkesi aşk. Kahrolsun. Aşk kahrolsun.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizin hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG, Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 9.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, Sosyal Bilimler Lisesi'ne 1 öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

Biz lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirim siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 4.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında ateş karşında, etler şişlenmiş bir şey yanında, hizmeti boldur karşın yanında.
0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 0 37.

Önemli iletişimden halkımıza, 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj

0: ve garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da. Ali, Ali.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam
2: tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 300

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34, Avantaj AVM içi Tosya'da.

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Dik dureme başına, çat soysuza kaşına.
5: Bir evden fazlasını arıyorsanız, bir yatırımda güveni önemsiyorsanız, tam 35 yıldır

İhtiyacınız olan ne varsa Eseroğlu Emlak'ta. Uzman, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle size en doğru gayrimenkulü bulmak için yanınızdayız. 35 yıllık tecrübe, kalite, güven ve en iyi fiyat garantisi. Eseroğlu Emlak, gayrimenkulde güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yemeniciler Çarşısı, numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

Asya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden duyurulmuştur. Kuruluşundan bugüne dinamik ve çalışkan eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitim öğretim ortamlarıyla, liselere geçiş ve bursluluk sınavlarındaki başarılarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki elde ettiği derecelerle, yalnızca akademik alanlarda değil, aynı zamanda manevi değerleri önemseyen bir anlayışla devam eden eğitim yolculuğumuzda siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Eğitimde nitelik, başarıda istikrar arayanların buluşma noktası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. Adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Bu yıl LGS'de elde ettiğimiz muazzam derecelerle gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Berat Salman Tosya ikincisi olurken, öğrencimiz Emir Orta ise Tosya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca LGS yerleştirmelerinde fen liselerine 18, spor lisesine 3, Anadolu liselerine 16, sınavlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 15, meslek liselerine 17, Anadolu İmam Hatip Liselerine 8, sosyal bilimler lisesine 1 öğrencimizi yerleştirmekten gurur duyuyoruz. Başarmak istiyorsanız, okumayı seviyorsanız, gelecek benimdir diyorsanız, tercihiniz Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu olsun. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum çatılarda ne gezip duruyorsun, yine mi düşeceksin aşam aşam? Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi, aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan. Yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağdağı diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma

Tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Kardelen Ticaret Bestel'de Eylül ayına özel kampanyalar sizlerle. Yaz fırsatlarına ek olarak sonbahara özel dev indirimler Kardelen Ticaret Bestel'de. Seçili ikili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinesi hediye. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucu hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye bir yıllık Beyin Connect ve tabi üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3 Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan...

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Montaj süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, güler yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli.

0: bize de olmaz. Sana bir sahne de bulmamız lazım.
1: Ayperi.
0: Ayperi. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahtesin.
1: Boşladı mısın yoksa?

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerimizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Mehmet Ağa! Lan Mehmet Ağa! Kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
5: Aman bıktım valla. Son oldu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum. Safran beynim kabardı.
4: İlahi Mehmet Ağa! Onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Ya sen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıçacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtudum. Bir de bağda yiyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
5: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyorsun. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
6: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
7: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su ısıtma sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji. Üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 410

Kariyerinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki Ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 Tosya'da. İrtibat numaramız 0366 313 13 72.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
6: Tosya'da alışverişin adı Avantaj Market.
1: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Avantaj Süpermarket olarak ekibimizi büyütüyoruz. 2 adet reyon görevlisi, 1 tezgahtar, 1 manav görevlisi, gülen yüzlü, çalışkan ve ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşları arıyoruz. Vasıflı ve deneyimli adamlarımız

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313-1442.
3: Reklam.
2: Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG'den halkımıza, Çetin Oto Yıkama olarak 5 yıllık tecrübemizle %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Araçlarınızın iç dış detaylı temizliği, motor yıkama, alt yıkama ve pütür atma, pasta cila, seramik kaplama, far parlatma, jant temizliği ve oto aksesuar çeşitleriyle yanı başınızdayız. Ayrıca iş yerimizde hemen yanında yeni hizmetinize sunduğumuz Çetin Oto LPG ile de Oto LPG ayarları, ön muayene LPG bakımı, araçlarınızın 10.000 bakımı, montaj, tamir ve tadilat işlemleri ile artık hizmetinizdeyiz. Atiker ve Lovato markaları başta olmak üzere birçok marka LPG tank değişimleri de yapılır. Siz değerli müşterilerimizin can güvenliğini önemsiyoruz ve Çetin Oto LPG firmamızda tamamen ücretsiz gaz sızdırmazlığı da yapılır. Çetin Oto Yıkama ve Çetin Oto LPG. Şevket Çetin ve Mehmet Batu. İrtibat numaraları 0538 835 1650 0533 513 9.

geleceğinize yön vermek için ilk adımı atmaya hazır mısınız? TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi de bünyesine açtığı Mesleki Ortaokulu ile kapılarını siz değerli öğrencilerimize açıyor. Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedip onu meslek sahibi bir geleceğe hazırlamak artık mümkün. Alanında uzman eğitim kadromuz, modern atölyelerimiz ve uygulamalı eğitim modelimizle öğrencilerimizi hayata bir adım önde başlatıyoruz. Mesleki ortaokulumuzda uygulamalı atölye dersleri, çağın gereksinimlerine uygun mesleki eğitim, akademik başarıyı destekleyen müfredat ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Kayıtlarımız başladı. Sınırlı kontenjanımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için acele edin. TOSYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi, numara 15 TOSYA'da. İrtibat numaramız 0366 313 1372. Unutmayın, geleceğinize en iyi yatırım.

0: Lan Mehmet Ağa, kime diyorum? Çatılarda ne gezip duruyorsun yine? Düşeceksin aşam aşam. Ne yapıyorsun sen oralarda?
1: Aman bıktım valla. Son olduğu olsun şu güneş enerjisi aşağı su akıtıyor yine. Camımı kırıldı, bir yerde su kaçağımı anlayamadım. Geçen gün antifrizi bitti diye bizim oğlan çıktıydı. O mu bir şey itti bilmiyorum, safran beynim kabardı.
0: İlahi Mehmet Ağa, onların devri bitti kalan. Yok antifriz, yok su kaçağı, uğraşmıyoruz kalan. Esen solar enerji, şu bizim uşakla oyalan, yeni nesil esen su ısıtma sistemi diye bir şey geliştirmişler vallahi. Geliyorlar, 2 saatte 2 tane güneş paneli diye bir zımbırtı koyuyorlar. 30 sene boyunca evin ıtacak su derdi tamam. Bu sistemde ne boru var kardeşim, ne su kaçağı oluyor, ne de antifriz derdi var. Mis gibi değişiklikleri var. Ben geçen eve dağıtıldım. Bir de bağdak diyecekler. Sen de inat etme. Ara bizim uşakları.
1: Aman zaten bu yaştan sonra çatılarda, bacalarda bir tarafımı kıracaksın diye korkuyor. Dur aşağı ineyim de beraber arayalım şu bizim göbelleri.
2: Solar enerji çalışır Türkiye adına.
3: Türkiye'de bir ilk, Türkiye'nin enerji sektöründeki güçlü markası, 81 ilde hizmet veren yaygın bayi ağı, yüzlerce uzman personeli, binlerce başarılı projesiyle Esen Solar Enerji şimdi sıcak su teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Karşınızda yeni nesil Esen Su Isıtma Sistemi, 2 adet güneş paneliyle tüm evinizin 30 yıl boyunca sıcak suyunu temin ediyoruz. Üstelik hibrit çalışma özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuzda şehir elektriğiyle de çalıştırabilirsiniz. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, çiftliklerde, restoranlarda, tüm dinlenme tesislerinde, otellerde, villalarda. Kısacası sıcak suya ihtiyaç duyulan her yerde. Sadece 2 saatte anahtar teslim kurulum, tamamen yerli ve milli teknoloji, üstelik Esen Solar Enerji garantisiyle Türkiye'de sıcak suyu akmayan tek bir çeşme bile kalmayacak. Arayın, görüşelim. Esen Solar Enerji. İrtibat numaramız 0533 400.

0: Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
1: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

0: Yalan dünya sana böyle. Kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle. Aha geldim gidiyorum. Aha geldim gidiyorum.
1: Arif der ki bunca yıl ay geldi geçti vay dünya.

Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı ozanın. Farklıydı onda olan, aşkıydı farklı kılan, davasına vakf olan özü vardı ozanın. Yılmadı gündüz gece, haykırdı hece hece, yamulmadı sadece düzü vardı ozanın. Bir yanı hep tepkili, çekinirdi yetkili, kurşundan da etkili sözü vardı ozanın. Hissederdi derinde, korku yoktu serinde, haksızın üzerinde gözü vardı ozanın. Sözleri nokta nokta yayıldı dört bucakta, adeta her ocakta közü vardı ozanın. Sözünden dönmez geri, derdi gelince yeri, ozanca çözümleri tezi vardı ozanın. Söylerdi tenden öte, bugünden dünden öte, arifti benden öte bizi vardı ozanın. Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı ozanın, izi vardı ozanın.

dertli odama. Göze mi söze mi geldik? Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal dertli odama.

bedenin yazık ömrüne. Ah böyle aşıklar ömrüm boşa yeter.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindir aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zaman değildi sen yanlış yaptın. Zaman değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

El tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye,

Yurdumdan yuvamdan ayıran sensin, beni bu hallere düşüren sensin. Yurdumdan yuvamdan ayıran sensin, sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi.

garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül.

Anam ağladın da silerdin gözyaşımı. Anam sen yoksun şimdi bu dünyada. Ben kime yanayım? Ben kime derdimi